Kula malanga sahlekina ba, kula malanga sahlekina ba, kula malanga sahlekina ba, kula malanga sahlekina ba, kula malanga sahlekina ba, kula malanga sahlekina ba.